0: Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan are advancing their new trilateral defense partnership, bringing together senior diplomatic and military officials in Istanbul under the Mecca Joint Defense Agreement. The first meeting of the Strategic, Political, and Defense Committee brings together the three countries' foreign and defense ministers, as well as their chiefs of staff. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan is attending alongside Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan and Pakistani Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar.
1: Anlaşma, bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
0: Ahead of the committee meeting, the foreign ministers also held bilateral talks in Istanbul as part of diplomatic contacts surrounding the new trilateral framework. The committee is discussing international security as well as steps to strengthen defense capabilities and increase interoperability among the three countries' armed forces.
1: Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız son adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
0: Defense industry cooperation is another major part of the agenda, including joint production, research and development, alongside stronger coordination in the fight against terrorism. Officials are also working on a roadmap for future cooperation and mechanisms to coordinate activities agreed under the trilateral framework.
1: Güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
0: The Mecca Joint Defense Agreement was signed by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan on August 7th amid efforts to strengthen regional cooperation and collective security. The agreement aims to increase collective deterrence with an attack against any one of the three countries regarded as an attack against all parties.
1: Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır.
0: The Istanbul meeting represents the first major institutional step under the agreement, paving the way for deeper strategic, military, and defense cooperation among the three countries.

0: olmayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz.
1: Authorities are also examining the circumstances surrounding the capsize as the emergency response and search operations continue.

0: Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan are advancing their new trilateral defense partnership, bringing together senior diplomatic and military officials in Istanbul under the Mecca Joint Defense Agreement. The first meeting of the Strategic, Political, and Defense Committee brings together the three countries' foreign and defense ministers, as well as their chiefs of staff. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan is attending alongside Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan and Pakistani Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar.
1: Anlaşma, bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
0: Ahead of the committee meeting, the foreign ministers also held bilateral talks in Istanbul as part of diplomatic contacts surrounding the new trilateral framework. The committee is discussing international security as well as steps to strengthen defense capabilities and increase interoperability among the three countries' armed forces.
1: Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız son adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
0: Defense industry cooperation is another major part of the agenda, including joint production, research and development, alongside stronger coordination in the fight against terrorism. Officials are also working on a roadmap for future cooperation and mechanisms to coordinate activities agreed under the trilateral framework.
1: Güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
0: The Mecca Joint Defense Agreement was signed by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan on August 7th amid efforts to strengthen regional cooperation and collective security. The agreement aims to increase collective deterrence with an attack against any one of the three countries regarded as an attack against all parties.
1: Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır.
0: The Istanbul meeting represents the first major institutional step under the agreement, paving the way for deeper strategic, military, and defense cooperation among the three countries. Leaders of the Shanghai Cooperation Organization, including Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Chinese President Xi Jinping, and Russian counterpart Putin, are set to gather in Kyrgyzstan's capital Bishkek for an annual summit. Iranian President Masoud Pezeshkian is also attending the summit, which marks 25 years of its existence. This year's summit is taking place in Bishkek under the motto, Together for Sustainable Peace, Development, and Prosperity. Erdogan, Putin, and Xi will be joined by the Iranian president and leaders of Pakistan, Uzbekistan, Belarus,

0: other senior diplomatic and military officials in Istanbul under the Mecca Joint Defense Agreement. The first meeting of the Strategic, Political, and Defense Committee brings together the three countries' foreign and defense ministers, as well as their chiefs of staff. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan is attending alongside Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan and Pakistani Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar.
1: Anlaşma bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
0: Ahead of the committee meeting, the foreign ministers also held bilateral talks in Istanbul as part of diplomatic contacts surrounding the new trilateral framework. The committee is discussing international security as well as steps to strengthen defense capabilities and increase interoperability among the three countries' armed forces.
1: Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız son adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
0: Defense industry cooperation is another major part of the agenda, including joint production, research and development, alongside stronger coordination in the fight against terrorism. Officials are also working on a roadmap for future cooperation and mechanisms to coordinate activities agreed under the trilateral framework.
1: Güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
0: The Mecca Joint Defense Agreement was signed by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan on August 7th amid efforts to strengthen regional cooperation and collective security. The agreement aims to increase collective deterrence with an attack against any one of the three countries regarded as an attack against all parties.
1: Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır.
0: The Istanbul meeting represents the first major institutional step under the agreement, paving the way for deeper strategic, military, and defense cooperation among the three countries. Leaders of the Shanghai Cooperation Organization, including Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Chinese President Xi Jinping, and Russian counterpart Putin, are set to gather in Kyrgyzstan's capital Bishkek for an annual summit. Iranian President Masoud Pezeshkian is also attending the summit, which marks 25 years of its existence. This year's summit is taking place in Bishkek under the motto, Together for Sustainable Peace, Development, and Prosperity. Erdogan, Putin, and Xi will be joined by the Iranian president and leaders of Pakistan, Uzbekistan, Belarus, Kazakhstan, among others. The Bishkek summit takes place at a time when some SCO members are in the midst of real wars, the Ukraine and Iran conflicts or trade wars, with the imposition of United States tariffs on Chinese and Indian goods. This month, the U.S. slapped secondary sanctions on Iran's trading partners in the sectors of gold, technology, digital assets, aviation, and maritime transport, aiming to cripple Tehran's economy. Washington has also threatened Iran's allies with sanctions. China, a major importer of Iranian oil, responded by

0: Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan are advancing their new trilateral defense partnership, bringing together senior diplomatic and military officials in Istanbul under the Mecca Joint Defense Agreement. The first meeting of the Strategic, Political, and Defense Committee brings together the three countries' foreign and defense ministers, as well as their chiefs of staff. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan is attending alongside Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan and Pakistani Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar.
1: Anlaşma bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
0: Ahead of the committee meeting, the foreign ministers also held bilateral talks in Istanbul as part of diplomatic contacts surrounding the new trilateral framework. The committee is discussing international security as well as steps to strengthen defense capabilities and increase interoperability among the three countries' armed forces.
1: Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız sorun adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
0: Defense industry cooperation is another major part of the agenda, including joint production, research and development, alongside stronger coordination in the fight against terrorism. Officials are also working on a roadmap for future cooperation and mechanisms to coordinate activities agreed under the trilateral framework.
1: Güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
0: The Mecca Joint Defense Agreement was signed by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan on August 7th amid efforts to strengthen regional cooperation and collective security. The agreement aims to increase collective deterrence with an attack against any one of the three countries regarded as an attack against all parties.
1: Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır.
0: The Istanbul meeting represents the first major institutional step under the agreement, paving the way for deeper strategic, military, and defense cooperation among the three countries. Leaders of the Shanghai Cooperation Organization, including Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Chinese President Xi Jinping, and Russian counterpart Putin, are set to gather in Kyrgyzstan's capital Bishkek for an annual summit. Iranian President Masoud Pezeshkian is also attending the summit, which marks 25 years of its existence. This year's summit is taking place in Bishkek under the motto, Together for Sustainable Peace, Development, and Prosperity. Erdogan, Putin, and Xi will be joined by the Iranian president and leaders of Pakistan, Uzbekistan, Belarus, Kazakhstan, among others. The Bishkek summit takes place at a time when some SCO members are in the midst of real wars, the Ukraine and Iran conflicts or trade wars, with the imposition of United States tariffs on Chinese and Indian goods. This month, the U.S. slapped secondary sanctions on Iran's trading partners in the sectors of gold, technology, digital assets, aviation, and maritime transport, aiming to cripple Tehran's economy. Washington has also threatened Iran's allies with sanctions. China, a major importer of Iranian oil, responded by saying it would firmly defend its interests. Iran, living under sanctions since its 1979 revolution, ended with Islamic authorities taking charge, has regularly said it will not cave to economic pressure. United Nations Secretary General and the Association of Southeast Asian Nations Secretary General are also expected to attend the summit.

0: Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan are advancing their new trilateral defense partnership, bringing together senior diplomatic and military officials in Istanbul under the Mecca Joint Defense Agreement. The first meeting of the Strategic, Political, and Defense Committee brings together the three countries' foreign and defense ministers, as well as their chiefs of staff. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan is attending alongside Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan and Pakistani Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar.
1: Anlaşma, bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
0: Ahead of the committee meeting, the foreign ministers also held bilateral talks in Istanbul as part of diplomatic contacts surrounding the new trilateral framework. The committee is discussing international security as well as steps to strengthen defense capabilities and increase interoperability among the three countries' armed forces.
1: Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız son adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
0: Defense industry cooperation is another major part of the agenda, including joint production, research and development, alongside stronger coordination in the fight against terrorism. Officials are also working on a roadmap for future cooperation and mechanisms to coordinate activities agreed under the trilateral framework.
1: Güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
0: The Mecca Joint Defense Agreement was signed by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan on August 7th amid efforts to strengthen regional cooperation and collective security. The agreement aims to increase collective deterrence with an attack against any one of the three countries regarded as an attack against all parties.
1: Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır.
0: The Istanbul meeting represents the first major institutional step under the agreement, paving the way for deeper strategic, military, and defense cooperation among the three countries. Leaders of the Shanghai Cooperation Organization, including Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Chinese President Xi Jinping, and Russian counterpart Putin, are set to gather in Kyrgyzstan's capital Bishkek for an annual summit. Iranian President Masoud Pezeshkian is also attending the summit, which marks 25 years of its existence. This year's summit is taking place in Bishkek under the motto, Together for Sustainable Peace, Development, and Prosperity. Erdogan, Putin, and Xi will be joined by the Iranian president and leaders of Pakistan, Uzbekistan, Belarus, Kazakhstan, among others. The Bishkek summit takes place at a time when some SCO members are in the midst of real wars, the Ukraine and Iran conflicts or trade wars, with the imposition of United States tariffs on Chinese and Indian goods. This month, the U.S. slapped secondary sanctions on Iran's trading partners in the sectors of gold, technology, digital assets, assets, aviation and maritime transport, aiming to cripple Tehran's economy. Washington has also threatened Iran's allies with sanctions. China, a major importer of Iranian oil, responded by saying it would firmly defend its interests. Iran, living under sanctions since its 1979 revolution, ended with Islamic authorities taking charge, has regularly said it will not cave to economic pressure. United Nations Secretary General and the Association of Southeast Asian Nations Secretary General are also expected to attend the summit.

0: Turkey, Saudi Arabia and Pakistan are advancing their new trilateral defense partnership as senior officials meet in Istanbul for the first strategic committee gathering under the Mecca Joint Defense Agreement.
1: Turkey, Saudi Arabia and Pakistan are advancing their new trilateral defense partnership, bringing together senior diplomatic and military officials in Istanbul under the Mecca Joint Defense Agreement. The first meeting of the Strategic, Political, and Defense Committee brings together the three countries' foreign and defense ministers, as well as their chiefs of staff. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan is attending alongside Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan and Pakistani Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar.
2: Anlaşma bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
1: Ahead of the committee

0: Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız son adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
1: Defense industry cooperation is another major part of the agenda, including joint production, research and development, alongside stronger

0: Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan are advancing their new trilateral defense partnership as senior officials meet in Istanbul for the first strategic committee gathering under the Mecca Joint Defense Agreement.
1: Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan are advancing their new trilateral defense partnership, bringing together senior diplomatic and military officials in Istanbul under the Mecca Joint Defense Agreement. The first meeting of the Strategic, Political, and Defense Committee brings together the three countries' foreign and defense ministers, as well as their chiefs of staff. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan is attending alongside Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan and Pakistani Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar.
2: Anlaşma bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
1: Ahead of the committee meeting, the foreign ministers also held bilateral talks in Istanbul as part of diplomatic contacts surrounding the new trilateral framework. The committee is discussing international security as well as steps to strengthen defense capabilities and increase interoperability among the three countries' armed forces.
2: Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız sorun adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
1: Defense industry cooperation is another major part of the agenda, including joint production, research and development, alongside stronger coordination in the fight against terrorism. Officials are also working on a roadmap for future cooperation and mechanisms to coordinate activities agreed under the trilateral framework.
2: Güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
1: The Mecca Joint Defense Agreement was signed by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan on August 7th amid efforts to strengthen regional cooperation and collective security. The agreement aims to increase collective deterrence with an attack against any one of the three countries regarded as an attack against all parties.
2: Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir.

0: major geopolitical challenges. Erdogan attended alongside Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other regional leaders, highlighting the diplomatic engagement with major powers across Eurasia. Addressing the summit, Erdogan described the Shanghai Cooperation Organization as an indispensable pillar of the multipolar order that has emerged over the past 25 years.
1: Şanghay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz.
0: Erdogan also emphasized Turkey's commitment to dialogue and diplomacy, saying that Ankara continues to take responsibility for resolving conflicts and promoting peace, security and stability.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: The Turkish president highlighted Turkey's strategic role in connecting the region with Western markets, particularly through the diversification of energy corridors and the management of geopolitical risks.
1: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
0: He also highlighted the Mecca Defense Alliance established by Turkey, Saudi Arabia and Pakistan, saying that the framework will contribute to regional and global peace and stability through regional ownership and collective deterrence.
1: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
0: The summit was being held under the theme Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity, with security, development and regional cooperation at the center of the talks.

0: attend the summit.
1: Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan are advancing their new trilateral defense partnership as senior officials met in Istanbul for the first strategic committee gathering under the Mecca Joint Defense Agreement.
0: Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan are advancing their new trilateral defense partnership, bringing together senior diplomatic and military officials in Istanbul under the Mecca Joint Defense Agreement. The first meeting of the Strategic, Political, and Defense Committee brings together the three countries' foreign and defense ministers, as well as their chiefs of staff. Turkish Foreign Minister Hakan Fidan is attending alongside Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan and Pakistani Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar.
2: Anlaşma bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bölgemize dışarıdan getirilmeye çalışılan çözüm arayışları sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.
0: Ahead of the committee meeting, the foreign ministers also held bilateral talks in Istanbul as part of diplomatic contacts surrounding the new trilateral framework. The committee is discussing international security as well as steps to strengthen defense capabilities and increase interoperability among the three countries' armed forces.
2: Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız son adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı.
0: Defense industry cooperation is another major part of the agenda, including joint production, research and development, alongside stronger coordination in the fight against terrorism. Officials are also working on a roadmap for future cooperation and mechanisms to coordinate activities agreed under the trilateral framework.
2: Güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
0: The Mecca Joint Defense Agreement was signed by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan on August 7th amid efforts to strengthen regional cooperation and collective security. The agreement aims to increase collective deterrence with an attack against any one of the three countries regarded as an attack against all parties.
2: Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır.
0: The Istanbul meeting represents the first major institutional step under the agreement, paving the way for deeper strategic, military, and defense cooperation among the three countries.
1: The first reported combat use of a new U.S. precision missile in Iran is raising concerns over its impact in populated areas after an analysis found civilians were killed far from the points of detonation.
3: The U.S. has spent billions on a new ballistic munition called the Precision Strike Missile, or PrSM, whose manufacturer, Lockheed Martin, says can travel farther and is more lethal than its predecessors. Air Wars, a London-based conflict monitor, took a close look at what is believed to be the PrSM's first use in combat on the first day of the Iran war in the southern Iranian city of Lamerd. The group is the first to try to map the damage radius of the strikes in Lamerd and estimate the lethal range of the weapon used. Their review highlights the potential peril of deploying the PrSM near population centers because it appears to spray pellets over a wide area. They found that the blasts in Lemur killed

0: The Shanghai Cooperation Organization Summit has brought together leaders from across Eurasia in Bishkek, with Turkish President Recep Tayyip Erdogan among the leaders attending the high-level gathering. The summit brought together members and partners of the security-focused organization for talks on regional stability, economic cooperation, and major geopolitical challenges. Erdogan attended alongside Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other regional leaders, highlighting the diplomatic engagement with major powers across Eurasia. Addressing the summit, Erdogan described the Shanghai Cooperation Organization as an indispensable pillar of the multipolar order that has emerged over the past 25 years.
1: Shanghai İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz.
0: Erdogan also emphasized Turkey's commitment to dialogue and diplomacy, saying that Ankara continues to take responsibility for resolving conflicts and promoting peace, security and stability.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: The Turkish president highlighted Turkey's strategic role in connecting the region with Western markets, particularly through the diversification of energy corridors and the management of geopolitical risks.
1: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz

0: The Shanghai Cooperation Organization Summit has brought together leaders from across Eurasia in Bishkek, with Turkish President Recep Tayyip Erdogan among the leaders attending the high-level gathering. The summit brought together members and partners of the security-focused organization for talks on regional stability, economic cooperation, and major geopolitical challenges. Erdogan attended alongside Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other regional leaders, highlighting the diplomatic engagement with major powers across Eurasia. Addressing the summit, Erdogan described the Shanghai Cooperation Organization as an indispensable pillar of the multipolar order that has emerged over the past 25 years.
1: Shanghai İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz.
0: Erdogan also emphasized Turkey's commitment to dialogue and diplomacy, saying that Ankara continues to take responsibility for resolving conflicts and promoting peace, security and stability.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: The Turkish president highlighted Turkey's strategic role in connecting the region with Western markets, particularly through the diversification of energy corridors and the management of geopolitical risks.
1: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
0: He also highlighted the Mecca Defense Alliance established by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan, saying that the framework will contribute to regional and

0: The Shanghai Cooperation Organization Summit has brought together leaders from across Eurasia in Bishkek, with Turkish President Recep Tayyip Erdogan among the leaders attending the high-level gathering. The summit brought together members and partners of the security-focused organization for talks on regional stability, economic cooperation, and major geopolitical challenges. Erdogan attended alongside Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other regional leaders, highlighting the diplomatic engagement with major powers across Eurasia. Addressing the summit, Erdogan described the Shanghai Cooperation Organization as an indispensable pillar of the multipolar order that has emerged over the past 25 years.
1: Şanghay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz.
0: Erdogan also emphasized Turkey's commitment to dialogue and diplomacy, saying that Ankara continues to take responsibility for resolving conflicts and promoting peace, security and stability.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: The Turkish president highlighted Turkey's strategic role in connecting the region with Western markets, particularly through the diversification of energy corridors and the management of geopolitical risks.
1: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
0: He also highlighted the Mecca Defense Alliance established by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan, saying that the framework will contribute to regional and global peace and stability through regional ownership and collective deterrence.
1: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiler.

0: The Shanghai Cooperation Organization Summit has brought together leaders from across Eurasia in Bishkek, with Turkish President Recep Tayyip Erdogan among the leaders attending the high-level gathering. The summit brought together members and partners of the security-focused organization for talks on regional stability, economic cooperation, and major geopolitical challenges. Erdogan attended alongside Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other regional leaders, highlighting the diplomatic engagement with major powers across Eurasia. Addressing the summit, Erdogan described the Shanghai Cooperation Organization as an indispensable pillar of the multipolar order that has emerged over the past 25 years.
1: Shanghai İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz.
0: Erdogan also emphasized Turkey's commitment to dialogue and diplomacy, saying that Ankara continues to take responsibility for resolving conflicts and promoting peace, security and stability.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: The Turkish president highlighted Turkey's strategic role in connecting the region with Western markets, particularly through the diversification of energy corridors and the management of geopolitical risks.
1: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
0: He also highlighted the Mecca Defense Alliance established by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan, saying that the framework will contribute to regional and global peace and stability through regional ownership and collective deterrence.
1: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
0: The summit was being held under the theme Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity, with security, development and regional cooperation at the center of the talks. Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin and Indian Prime Minister Narendra Modi shared a light moment ahead of the Shanghai Cooperation Organization summit in Bishkek. The three leaders were seen holding hands and briefly speaking to each other before taking their places for the official family photo. The informal moment came as the SCO marked its 25th anniversary with a major gathering of leaders from across Eurasia. The organization, which was formally established in 2001, has grown from its original Eurasian core in

0: Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other regional leaders, highlighting the diplomatic engagement with major powers across Eurasia. Addressing the summit, Erdogan described the Shanghai Cooperation Organization as an indispensable pillar of the multipolar order that has emerged over the past 25 years.
1: Şanghay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz.
0: Erdogan also emphasized Turkey's commitment to dialogue and diplomacy, saying that Ankara continues to take responsibility for resolving conflicts and promoting peace, security and stability.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: The Turkish president highlighted Turkey's strategic role in connecting the region with Western markets, particularly through the diversification of energy corridors and the management of geopolitical risks.
1: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
0: He also highlighted the Mecca Defense Alliance established by Turkey, Saudi Arabia, and Pakistan, saying that the framework will contribute to regional and global peace and stability through regional ownership and collective deterrence.
1: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
0: The summit was being held under the theme Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity, with security, development and regional cooperation at the center of the talks. Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and Indian Prime Minister Narendra Modi shared a light moment ahead of the Shanghai Cooperation Organization summit in Bishkek. The three leaders were seen holding hands and briefly speaking to each other before taking their places for the official family photo. The informal moment came as the SCO marked its 25th anniversary with a major gathering of leaders from across Eurasia. The organization, which was formally established in 2001, has grown from its original Eurasian core into a grouping of 10 full members, including China, Russia, India, Iran, and Pakistan. The summit comes at a time of significant geopolitical tension with the war in Ukraine, conflicts in the Middle East, and growing competition between major powers shaping the international agenda. Event and Putin also held talks on the sidelines, reaffirming the close strategic relationship between China and Russia. Meanwhile, Modi's interactions with other leaders highlighted India's efforts to maintain its own strategic balance. Beyond security, the summit

0: aynı zeminde buluşturan teşkilatı Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz.
1: Erdoğan also emphasized Türkiye's commitment to dialogue and diplomacy, saying that Ankara continues to take responsibility for resolving conflicts and promoting peace, security and stability.
0: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
1: The Turkish president highlighted Turkey's strategic role in connecting the region with Western markets, particularly through the diversification of energy corridors and the management of geopolitical risks.
0: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
1: He also highlighted the Mecca Defense Alliance established by Turkey, Saudi Arabia and Pakistan, saying that the framework will contribute to regional and global peace and stability through regional ownership and collective deterrence.
0: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
1: The summit was being held under the theme Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity, with security, development and regional cooperation at the center of the talks. Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin and Indian Prime Minister Narendra Modi shared a light moment ahead of the Shanghai Cooperation Organization summit in Bishkek. The three leaders were seen holding hands and briefly speaking to each other before taking their places for the official family photo. The informal moment came as the SCO marked its 25th anniversary with a major gathering of leaders from across Eurasia. The organization, which was formally established in 2001, has grown from its original Eurasian core into a grouping of 10 full members, including China, Russia, India, Iran, and Pakistan. The summit comes at a time of significant geopolitical tension with the war in Ukraine, conflicts in the Middle East, and growing competition between major powers shaping the international agenda. Event and Putin also held talks on the sidelines, reaffirming the close strategic relationship between China and Russia. Meanwhile, Modi's interactions with other leaders highlighted India's efforts to maintain its own strategic balance. Beyond security, the summit also focused on trade, transport, energy, digitalization, and regional connectivity, reflecting the SCO's ambition to play a greater role across Eurasia. The group now represents around 3.4 billion people and roughly a quarter of the global economy, making it an increasingly important platform for major Eurasian powers. The Turkish defense industry strengthened its position among the world's leading producers.

0: için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
1: The Turkish president highlighted Turkey's strategic role in connecting the region with Western markets, particularly through the diversification of energy corridors and the management of geopolitical risks.
0: Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar, adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
1: He also highlighted the Mecca Defense Alliance established by Turkey, Saudi Arabia and Pakistan, saying that the framework will contribute to regional and global peace and stability through regional ownership and collective deterrence.
0: Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir.
1: The summit was being held under the theme Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity, with security, development and regional cooperation at the center of the talks.